bilemiyedin. Hani aşk bize vurmuş.

Sabahları solmadan eskidi ömrüm, çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm,

0: Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki.
1: Üzülmezsin ki. Çünkü seven bendim. Çünkü seni çok seven bendim. Ben senin ismini hiçbir zaman unutmadım. Tabii ki.

Uzak liman seni seçtim, vazgeçemiyorum. Gururu kibiri evde bıraktım, en yalın halimle sana aktım. Gözlerime bir kere ışık yaktın, vazgeçemiyorum.

bir de gelip sen vurma. Yeter canımı sıkma, su sabrımı zorlama. Zaten gönlüm yaralı, bir şey olmaz. Bir de gelip sen vurma.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak, açık, kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

Yargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

Kardelen Ticaret Vestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Vestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabii üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 90.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içme

lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımızda mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

0: %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, bir şey yan. Hizmeti boldur kartın yanında.
0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis, Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 0 37.

0: Önemli iletişimden halkımıza, sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa Önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar. 88.5 frekanslarından sevgiler, selamlar tüm gönül dostlarına. Avantaj Market sponsorluğunda sevdiklerimize günaydın diyeceğiz bu sabahta. Ben diyeceğiniz şu an farklı programlarda saatiniz 16'yı gösterene kadar sizlerleyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere eşlik eden herkese hayırlı sabahlar. Çalışan tüm esnaflarımıza hayırlı, bol, bereketli kazançlar. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun. 0366 alan kodumuz 313-1442 nol telefonumuz, istek hattımızdır, hatırlatmış olalım. Bir şarkıyla başlayalım, ardından buradayız.

Gümüş bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Avantaj Süpermarket reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi.

paket mağazalarımızda Dalan sabun 139.90 yerine 119.90. Korkmaz 6 parça tencere seti 3499.90 yerine 2999.90. 10 litre saka su 89.90 yerine 59.90. Dalan şampuan 64.90 yerine 54.90. 1500 miligram Peyri bulaşık deterjanı 259.90 yerine 219.90. Peyri 60'lı bulaşık makinesi tableti 749.90 yerine 549.90. Uygun fiyat, bol çeşit, her şey. Kumandalı oyuncak araba 2399.90 yerine 1999.90. Muğla kumandalı araba 2999.90 yerine 2499.90. Lines düdüklü tencere 14 litre 2999.90 yerine 2499.90. Lines piramit çaydanlık 2399.90 yerine 1999.90. Dalan saç kremi 64.90 yerine 54.90. 24 parça Güral porselen yemek takımı 3499.90 yerine 2999.90. Çifte kavrulmuş yer fıstıklı lokum kilogramı 249.90 yerine 199.90. Yine kuş lokumunun da kilogramı aynı 249.90 yerine 199.90. 7 kilogram Persil toz deterjan 369.90 yerine 299.90. 7 kilogram Ariel toz deterjan 439.90 yerine 399.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirim.

16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, kalitenin, samimiyetin birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Tanj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, süccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi.

Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu. Evet, Avantaj Süpermarket sponsorluğumuzun sabah yayınımızın sonuna geldik. Öğleden sonra isteklerin ilk saatinde de buralardayız. Hemen ardından Esen Solar Enerji sponsorluğuyla birbirinden güzel şarkılarla buralardayız. Son şarkınızı Zeynep Başkan seslendirsin.

FM Esen Solar Enerji sponsorluğundan herkese merhabalar. Birbirinden güzel şarkılarda bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğim. Esen Solar Enerji ailesine hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Sizlere de keyifli dakikalar. Bir açılış şarkısı ardından...

Türkiye'de bir ilk, sıcak suyu akmayan çeşme kalmasın. Kaç kez çatıya çıktınız? Kaç kez camı kırılan güneş enerji sistemini tamir ettirdiniz? Kaç kez antifriz değiştirdiniz? Kaç kez su kaçağı ile uğraştınız? Artık bunların hepsi geçmiş

Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi de sıcak su teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. Sadece 2 adet güneş paneliyle evinizin 30 yıl boyunca sıcak su ihtiyacını karşılıyoruz. Ne antifriz, ne cam kırılması, ne su kaçağı, ne de yüksek bakım maliyetleri. Esen Su ısıtma sistemi ile hepsine son veriyoruz.

0: Yeni nesil esans ısıtma sistemiyle çatınız yalnızca güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürür. Evinizin içindeki akıllı sistem ise suyunuzu güvenle ısıtır.
1: Mühendislik tedarik kurulum bir arada.
0: Üstelik hibrit çalışma özelliği sayesinde ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriği desteğiyle 65 ila 80 dereceye kadar sıcak su konforu sunar. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, otellerde, villalarda, tüm dinlenme tesislerinde, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde yeni nesil esen su ısıtma sistemi. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, 12 yıl güneş paneli ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisiyle tamamen yerli ve milli teknoloji. Esen solar enerji güvencesiyle yeni nesil esen su ısıtma

0: solar enerji
1: çalış. Esen Solar Enerji olarak sadece ürün satmıyoruz, konfor, güven ve sürdürülebilir bir gelecek sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde. Enerjinin güvenilir adı Esen Solar Enerji. Güneşten aldığımız gücü hayatınıza konfor olarak taşıyoruz. Ve hedefimiz çok net. Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmasın. Arayın, görüşelim. İrtibat numaramız 0533 418 23 37.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey gitti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı in de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 416

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tos Yağ'a, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tos Yağ'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

0: Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabanlı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Kazançtı. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım, ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 4060. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ah

ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 30.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492

Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allah'ım, ey bu tam davetin kılmak üzere bulunan namazın yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
5: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin

Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmet size sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 90.

4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar.

Lahmacun tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Osya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

ile buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

Değişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 0 37.

Önemli iletişimden halkımıza, sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri.

0: iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık ev

0: Biz de size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.
1: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey gitti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen Solar Enerji şu bizim uşakla oyala yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
3: Solar Enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği

tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 413

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 5577.

Besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

Sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488. 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirin.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Avantaj Market sponsorluğundan herkese merhabalar değerli dostlar. Sizlerin seçmiş olduğu şarkılarla beraberiz. Keyifli dakikalar herkese. 0366 alan kodumuz 313-1442 nol telefonumuz, istek hattımızı hatırlatmış olalım. Açılış şarkımızı da sizlere armağan ederek beraberliğimizi başlatalım.

Bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Avantaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabilirsiniz.

Efendim, Avantaj Süpermarket mağazalarımızda Dalan sabun 139.90 yerine 119.90, Korkmaz 6 parça tencere seti 3499.90 yerine 2999.90, 10 litre Saka su 89.90 yerine 59.90, Dalan şampuan 64.90 yerine 54.90, 1500 miligram Fairy bulaşık deterjanı 259.90 yerine 219.90, 60'lı Fairy bulaşık makinesi tableti 749.90 yerine 549.90, oyuncak kumandalı araba 2399.90 yerine 1999.90, mala kumandalı araba 2999.90 yerine 2409.90 lira. Lines düdüklü tencere 14 litresi 2999.90 yerine 2499.90. Dalan saç kremi 64.90 yerine 54.90. Lines piramit çaydanlık 2399.90 yerine 1999.90 lira. Hey, 24 parça Güral porselen yemek takımı 3499.90 yerine 2999.90. Çifte kavrulmuş yer fıstıklı lokum kilogramı 249.90 yerine 199.90. Kuş lokumu da yine aynı fiyatta, kilogramı 249.90 yerine 199.90. 7 kilogram Persil toz deterjan 369.90 yerine 299.90. 7 kilogram Ariel toz deterjan 439.90 yerine 399.90. Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirimde değerli dostlar. 2 şubemizde de değerlendirin. Candan Erçetin yorumuyla devam ediyoruz. Kuzeykent'ten Murat, Serdar abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine teşekkürler ediyoruz. Sensizlik diyoruz bizlerle.

kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve

Peki neden avantaj market? Çünkü avantaj market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü avantaj markette alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır.

olacağız. Yarın aynı saatlerde buralarda olacağız inşallah. Ben bir tek kadın sevdim. Güzel.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı in de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli iyi teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 400.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

Algıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tos Yağ'a, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tos Yağ'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

Tosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi Fisi saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabanlı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Katı Medikal Üretim tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi, İtfaiye Yanı, Tosya'da.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi 14.

bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık ev

de size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 790.

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çin'de uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492

Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye devam ediyor.

Hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

0: Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi İtfaiye Yanı Tosya'da.
1: Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.
0: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL. 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içme

lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Osya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Tam 24 yıldır kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 55 77.

0: Yeniden ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da. Ale, ale, ale.
1: Reklam kazançtır. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi, İtfaiye Yanı.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar. Kira

0: ise size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.
1: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa. Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı. Uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 416

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ah

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 77.

bestelleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

Sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488. 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat alma.

Hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat al.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi İtfaiye Yanı Tosya'da. Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.
5: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım vallahi. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ah.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içme

Kapadokya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi İtfaiye Yanı Tosya'da. Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız seslendirsin.
0: Reklam kazançtır. Ürünler...

0: 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse. İrtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
1: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey gitti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bizim bırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 4.

0: Başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aynı

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.
0: Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi, İtfaiye Yanı, Tosya'da.
7: Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.
0: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makinaları.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler,

de size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabii üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende'ne bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi İtfaiye Yanı Tosya'da. Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altın, zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Alnıma yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 4060. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizde hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımızda mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

Önemli iletişimden halkımıza, sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite

0: garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30, Tosya'da. Ali, Ali.
1: Reklam kazançtır. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
0: Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi, İtfaiye Yanı, Tosya'da.
4: Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.
0: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

0: Reklam Kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.

0: bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A, Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.
1: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin akşam akşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey gitti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen Solar Enerji, şu bizim uşakla oyalı, yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji, üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

24 yıldır kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Gardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Gardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Gardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Gardelen'deyiz. Gardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88, 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat al.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıkları.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi İtfaiye Yanı Tosya'da. Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60.
5: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmayız kalan. Ya sen?
6: Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı.

0: Dağ tutup bir de bağda yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri. Solar enerji çalışır
2: Türkiye adına. Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

Dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Batı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizin. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.
1: Çatı Medikal Üretim Tesisimizde çalıştırılmak üzere makinacı, overlockçu, kalite kontrolcü, ortacı ve paketleme personelleri aranmaktadır. Düzenli ve zamanında maaş ödemesi, haftada 2 gün tatil, servis, yemek ve fazladan yapılan mesai ücretleri de ayrıca ödenir. Çatı Medikal Üretim Tesisimizde kadın erkek ayrımı ve deneyim şartı yoktur. Deneyiminiz yoksa iş öğrenmeniz için gerekli destek de sağlanmaktadır. Siz de güvenilir ve gelişen bir firmada uzun süreli çalışmak istiyorsanız Çatı Medikal ailesine katılın. Görüşmeler şahsen yüz yüze yapılacaktır. Çatı Medikal Üretim Tesisi İtfaiye Yanı Tosya'da.
6: Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.
1: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesi

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

başın göksümde dursun. Bana bir şeyler söyle, bana bir şeyler anlat. Bırak yansın ellerin avuçlarımda bir an. Sende bu hisle tutuş, sende bu arzuyla yat.

bırak yansın ellerim, avuçlarımda bir an. Sende bu hisle tutuş, sende bu istekle yan. Uykuya dalar gibi yanı başıma.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 40 ayak açık kapalı tırlarımızla ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her yerine her türlü yüklerinizi güvenle taşımaya devam ediyoruz. Siz de her türlü eşya ve yüklerinizi güvenle taşıtmak istiyorsanız arayın, görüşelim. Sınırlı sorumlu Tosya Taşıyıcılar Kooperatifi. Kooperatif irtibat numarası 0501 540 37 37. Başkan Tuncay Köse, irtibat numarası 0541 685 40 60. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96 37.
5: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey gitti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
4: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle. Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler, eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: İndirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, kürel porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip

garip gülemez. Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez içmekle arkadaş. Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş.

saçların beyazlaşmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstüğüm içtiren mi?

Bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar yazılmış dostum. Benim de alnıma bunlar yazılmış.

demek gidiyorsun. Hadi git. Yalvarıp da sana gitme demem ki. Ölsem bile asla minnet etmem ki. Beni sevmeyeni, beni sevmeyeni ben hiç sevmem ki. Dilediğin yere gidebilirsin. İstediğini sevebilirsin. Saçlarım ağarsın geçen yıllarda. Gelmesin sevdiğin bekle yollarda. Bir zalim elinde, bir zalim elinde oyuncak ol da. Kanadı kırılmış, kanadı kırılmış kuştan beter ol. İstediğin yere gidebilirsin. Dilediğin yere gidebilirsin. Yalvarırsa, yeter ki benden uzak ol.

bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan

0: Sevdamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: almadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldürü öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

olsun be bir tanem, öyle olsun. Ne yapalım, öyle olsun. Ama şunu unutma, her şeyimi sana helal ediyorum desem, her şeyim sana helal desem, aşkım sana.

duygularımı, yıktın dağlar gibi umutlarımı, çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan.

Verseler de dünya malı istemem. Sen izler deli gönül hep seni. Köşkü saray ne ki çalı istemem. Sen izler deli gönül hep seni. Lokma lokma yutkunduğum aşımda, gündüz hayalımda, gece düşümde, bir garip sevdadır döner başımda. Sen izler, sen izler deli gönül hep seni. Senin için dağlar aşar türküler, senin için yara deşer türküler. Senin için, senin için tutsak düşer türküler. Sen izler deli gönül hep seni. Yunus'un denizde yüzdüğü gibi, koyun kuzusuna gezdiği gibi, aşıkın aşkına yazdığı gibi. Seni ister, seni ister deli gönül hep seni. Yağmur bulutları döktüğü anda, dağların dumanı çöktüğü anda, sabahın güneşi söktüğü anda, seni ister deli gönül hep seni. Dağlara yürürken yörük kervanı, varlığın yokluğun sensin devranı. Ne istersin diye gelse fermanı, seni ister deli gönül hep seni. Rüzgar vursa, sarı alıç sallansa, elmaların yanakları allansa, alaçördük tadını alıp ballansa.

kıyamet mi kopar murada ersem? Bağban olup goncalarını dersem? Nerede, nerede el örmesi bir kilim görsem? Seni ister deli gönül, hep seni. Garip sefaiyem gam kapısında, muhabbetim haktır dem kapısında, elif dergahında, mim kapısında, seni ister deli gönül, hep seni.

Nasıl da gönlümü vermişim sana.

fayda görmedim ben senden beri. Hiçbir işte bana kar ettirmedin. Nice güzel sevdim Nazlı Edal'ı. Hiçbirini bana yar ettirmedin.

sanladım. Bir gerçeğe geçti o sanladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı keserken, kaderimdir dedim.